0: Abidepa.
1: Raja Karavana. Raja Karavana. Sundamakarana. Kandakasana.
0: Kasiro Panata. Na upaya.
2: Tibuna pata, Tibuna pata, Tibuna pata, Tibuna pata, Tibuna pata, Tibuna pata, Tibuna pata, Tibuna pata, Tibuna pata, Tibuna pata, Tibuna pata, Tibuna pata, Tibuna pata, Tibuna pata, Tibuna pata, Tibuna pata, Tibuna pata, Tibuna pata, Tibuna pata, Tibuna pata, Tibuna pata, Tibuna pata, Tibuna pata, Tibuna pata, Tibuna pata, Tibuna pata, Tibuna pata, Tibuna pata, Tibuna pata, Tibuna pata, Tibuna pata, Tibuna pata, Tibuna pata, Tibuna pata, Tibuna pata, Tibuna pata, Tibuna pata, Tibuna pata, Tibuna pata, Tibuna pata, Tibuna pata, Tibuna pata, Tibuna pata, Tibuna pata, Tibuna pata, Tibuna pata, Tibuna pata, T